0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Radyoya kulak vermiş olan sevgili dinleyiciler, merhabalar. Bir Demet Türkü programımıza hoş geldiniz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda Agop Tateosyan size bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle eşlik etmeye hazırız. Kıymetli yerlisi sanatçılarımızdan derlediğimiz türkü demetine Bayse Arifova ile başlıyoruz ve kapı önünde durdum. Elimi elime vurdum. Çok güzeller içinde ben birine vuruldum. Haydi güzel gel bana, haydi yârim gel bana diyecek.

Mergül Esadova'yı dinledik. Haskova kızları en güzeli dedi. Sırada Durhan Hasanov var ve Kara Duda'ya aslandım, yağmur yağdı, ıslandım diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, şu Varna'ya vara gele yoruldum dedi Raziye Fazlı. Türkü dinletimize hiç ara vermiyoruz ve Rodopların Bülbülünü Kadriye Latifova'yı dinliyoruz ve Dağlar Dağlar türküsü diyor.

Asenovgrad güzeli dedi Halil Halilov ve sırayı hemen Zeynep Kayacı'ya bırakıyor ve masa üstünde Güller türküsünü dinliyoruz.

Yolunu beklerken güzelim dedi Emel Tabakova. Bir Demet Türkü programımıza Adem Bayraktar ile devam ediyoruz ve çok sevdiğimiz bir türküsünü dinletiyoruz. Bahçelerde Mor Menekşe.

Hepimizin çok sevdiği Ak Güvercin Olaydım türküsünü seslendirdi Vasfiye Şaban. Hemen ardından Sıdıka Ahmedova gelsin mi? Gelsin ve o güzel sesiyle yavrumdan ayrıldım desin.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Evimizin önü Hatice'm, duttur geçilmez dedi Aysel Hasanova. Bir Demet Türkü programımıza Nurten Kasım ile devam ediyoruz ve tren gelir yavaş yavaş diyor.

sevgili dinleyiciler, Bir Demet Türkü programının böylece sonuna geldik ve huzurunuzdan Benim Yeleğim Gibi Yarim Sana Öreğim Türküsü ve Hafize Beysim ile ayrılıyoruz. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 20 Ağustos 2026 tarihli canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından her perşembe olduğu gibi Perşembe Ekspres programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bulgaristan, Rus İl-76 TD uçağının toprakları üzerinden uçmasına izin verdi. Savunma Bakanı, ulusal güvenliğe yönelik doğrudan bir tehdit bulunmamaktadır açıklamasında bulundu. Başbakan Rumen Radev, bu yaz kasıtlı olarak yakılan yangın sayısı çok daha az ifadelerini kullandı. Ve Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlıklar başladı. Hava durumuna gelince yarın sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Şimdi haberler. BGNES'in aktardığı üzere Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir İl-76 TD uçağı dün gece Bulgaristan hava sahasından geçerek Sırbistan'ın Niş kentine iniş yaptı. Bu tip uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede de dahil olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılabilir. Dışişleri Bakanlığı'na atıfta bulunan Nova TV, uçuşun Sırbistan'daki yangınlar nedeniyle ülkeden gelen bir nota ile yapılan talep üzerine insani yardım amacıyla gerçekleştirilmiştir. Meclis Savunma Komisyonu üyesi Hristo Gacev, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Rus hükümetine ait bir uçak Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a doğru uçtu. Muhtemel hedef yıllardır Balkanlardaki Rus İstihbarat Teşkilatı'nın karargahı olduğu söylenen Niş'teki Rus-Sırp merkezidir. Bu Avrupa Birliği yaptırımlarının ihlali olup Rus uçaklarının Avrupa Birliği toprakları üzerinde uçması, kalkış yapması veya iniş yapması yasaktır. Tabii ki Sofya'daki Dışişleri Bakanı açıkça izin vermediği sürece. Hangi nedenlerle olduğu çok ilginç ifadelerine yer verdi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sırbistan Cumhuriyeti'nde orman yangınlarının Bulgaristan sınırına yakın bölgelere yayılmaya devam ettiği ve sınır ötesi bölgeleri tehdit ettiği bir dönemde felaketi yönetmek için uluslararası işbirliği özel bir önem kazanmaktadır.

dendi. Bu durum, Bulgar kurumlarının gerekli izinleri verdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bulgaristan, Sofya ve diğer bazı şehirlerinin duman altında kalmasından sonra yangını söndürmek için Sırbistan'a yardım teklifinde bulunmuştu. İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan ve İran güçlerinin Güneydoğu Avrupa'daki Amerikan varlıklarına, örneğin Amerikan uçaklarına yakıt ikmali için Bezmer hava üssünün kullanımına onay veren Bulgaristan'a saldırma olasılıklarını değerlendirdiğini iddia eden habere ilişkin açıklamada bulunan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ulusal güvenliğe yönelik doğrudan bir tehdit bulunmamaktadır dedi. Askeri istihbarat servisinden Amerikan uçaklarının konuşlandırıldığı bölgelere veya Bulgaristan topraklarındaki diğer bölgelere yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığına dair güvence içeren bir belge aldığını açıklayan bakan, durumu oldukça iyi takip ediyoruz. Müttefik servislerden de bilgi alıyoruz ve şu anda ülkemiz için gerçekten böyle bir tehdit olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bu arada bir NATO sözcüsü, ittifakın her türlü tehdide yanıt vermeye hazır olduğunu ve üyelerini korumak için gerekli her şeyi yapacağını söyledi. Yunan haber ajansı ANA MPA'nın BTA için aktardığı haberinde Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan'ın hava ve balistik savunmasını güçlendirmek amacıyla Patriot sisteminin konuşlandırılmasına yönelik yardım sağlama olasılığını değerlendirmektedir. Bu yardım, hükümet bünyesindeki Milli Güvenlik Konseyi'nin talebi ve onayına bağlıdır ifadelerine yer verildi. Düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında açıklamada bulunan Başbakan Rumen Radev, uzun yıllardan sonra ilk kez yangınlarla mücadele için hazırda bekleyen 5 helikopterimiz ve mürettebatımız var. Ayrıca gerekirse daha fazla müdahale için konuşlandırılacak bir Spartan uçağımız da mevcut dedi. Bu yıl kasıtlı ve ihmal sonucu çıkan yangınların sayısının çok daha azaldığını sözlerine devam eden Başbakan, bu toplumumuzun doğayı ve mülkiyeti koruma görevine giderek daha fazla önem verdiği anlamına geldiğini öne sürdü. Rekor seviyedeki sıcaklıklara ve uzun süren kuraklığa rağmen Bulgaristan'da şu ana kadar yıkıcı yangınlar yaşanmadı, diyen Rumen Radev, ayrıca yıllar içinde yaşanan ciddi gecikmeyi gidermek amacıyla Ulusal Çocuk Hastanesi inşaatı için Bakanlıklar Arası Koordinasyon Konseyi'nin kurulması kararının alınacağını da açıkladı. Başbakan, Temmuz ayı sonunda çocuk hastanesinin ulusal önceliğe sahip olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede inşa edileceğinin altını çizdi. Bakanlar Kurulu toplantısında hükümet 25 Ekim 2026 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimlerinin hazırlanması ve yürütülmesi kararını kabul etti. İnovasyon Bakanı seçimlerin organizasyonel ve teknik hazırlıklarından sorumlu olacak. İçişleri Bakanı ise İçişleri Bakanlığı'nın yetki alanına giren faaliyetlerin uygulanmasını organize edecek. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı ise seçim listelerinin hazırlanması ve yayınlanmasıyla ilgili faaliyetleri koordine edecektir. Dışişleri Bakanı seçimlerin yurt dışında hazırlanması ve yürütülmesini organize edecek. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde 25 Ekim 2026'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Yardımcılığı seçimlerinin uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesi için davetiyeler gönderdi. Söz konusu adım, adil, özgür ve demokratik seçimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla seçim kanunu kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde yapılıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'ne, Parlamenter Meclisi'ne, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi'ne davetler gönderildi.

0: verilmiştir. Söz konusu kuruluşlar teklifi kabul ederse eğer, Dışişleri Bakanlığı yaklaşan seçimler için temsilcilerinin uluslararası gözlemci olarak kaydedilmesi amacıyla Merkez Seçim Komisyonu'na başvuruda bulunacak. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kalotina sınır kapısında ve Kapitan Andreevo sınır kapısında araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 195 yangın ihbarı alındı ve toplam 146 yangın söndürüldü. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Çıkan 25 yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiyeciler ve gönüllüler Tlaçene ve Gabere köyleri arasındaki arazide çıkan ve yaklaşık 8 bin dönümlük orman ve kuru otun yok olmasına neden olan yangınla 30 saatten fazla mücadele etti. Krumovo hava üssünden Cougar askeri helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Hava durumu. Bu gece hava açık ve neredeyse sakin geçecek. Yarın ülke genelinde yine güneşli ve aşırı sıcak hava etkili olacak. Doğu Güneydoğu'dan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 34 ile 39, Sofya'da ise yaklaşık 35 derece olacak. Dağlarda güneşli hava hakim olacak. Doğu Kuzeydoğu'dan orta şiddette rüzgar esecek. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 29. 2000 metrelerde ise 22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde de güneşli ve sıcak hava hakim olurken Doğu Güneydoğu'dan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. Hava sıcaklığı 27 ile 30, deniz sıcaklığı ise 24-25 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından Perşembe Ekspres programıyla huzurunuzdayız. Belki Ağustos ayının en sıcak günlerinden birlikte oluyoruz bu canlı yayınımızda. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova, ekip arkadaşım Ergül Bayraktar ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Gününüzün güzel ve serin geçmesini diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün yolumuz Borino Belediyesi'nden geçecek. Borino Belediyesi, ayılarla birlikte yaşama planını geliştiren ilk belediye oldu. Aşamalı olarak uygulanacak planın sonbaharda tam olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Elektrikli çitler, korumalı çöp konteynerleri, güvenlik kameraları ve ışık ve sesli ayıları uzaklaştıran cihazların birleşiminden oluşan önleyici tedbirler aracılığıyla ayılar ile sürpriz karşılaşmaların azaltılması amaçlanıyor. Ve bizler bu güzel köyümüze, bu güzel bölgemize, Borino'ya güzel bir Borino folklor grubu türküsüyle varıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sevgili dinleyiciler, Borino Belediyesi ayılarla birlikte yaşama planını geliştiren ilk belediye oldu. Aşamalı olarak uygulanacak planın sonbaharda tam olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Elektrikli çitler, korumalı çöp konteynerleri, güvenlik kameralarıyla, ışık ve sesle ayıları uzaklaştıran cihazların birleşiminden oluşan önleyici tedbirler aracılığıyla ayılar ile sürpriz karşılaşmaların azaltılması amaçlanıyor. İlk video kameraları bu hafta içinde veya en geç önümüzdeki haftanın başında kurulacak. Bu kameralar daha önce ayıların görüldüğü arı kovanlarını, koyun sürülerini ve turistik yerleri izleyecek. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Bulgaristan temsilciliğinden türlerin korunmasından sorumlu kıdemli uzman Alexander Dutsov'un sözlerine göre bu şekilde ayıların yiyecek aramak için insan yerleşimlerine sıkça akın ettiği ve tehlikeli çatışmalara yol açılabilecek riskli sıcak noktalar tespit edilecektir. Bu aşamada ayıların insanlarla karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu 7-8 nokta tespit edildi. Ancak bu sayı yeni ihbarlar ve kameralardan gelen verilere bağlı olarak değişebilir. Eylül ayında elektrikli çitlerin ve ayılardan korunan çöp konteynerlerinin yerleştirilmesine de başlanması bekleniyor. Başlangıçta 20 ile 30 adet elektrikli çit temin edilmesi planlanıyor. Alexander Dutsov, elektrikli çitlerin ücretsiz olarak sağlanacağını, ancak çitlerin etkili çalışabilmesi için gerekli düzenli bakım ve kontrolün vatandaşlara ait olduğunu açıkladı. Diğer Avrupa ülkelerindeki deneyimlere göre bu tür önlemler ayıların arı kovanlarına ve gıda atığı konteynerlerine erişimini neredeyse tamamen engelleyebilir. Sevgili dinleyiciler, uzmanın aktardığına göre Romanya'da ayıların yoğun olarak görüldüğü bölgede yer alan bir kasabada korumalı çöp konteynerleri, elektrikli çitler ve kolayca erişilebilen besin kaynaklarının ortadan kaldırılması sayesinde sorunlar neredeyse sıfıra indirilmiştir. Borino'da ani yanıp sönen ışık ve değişken yüksek frekanslı ses kullanan kovma cihazlarının da test edilmesi öngörülüyor. Ayıların bu sinyale alışamamalarını sağlayan bu teknoloji şu anda Yunanistan ve İtalya'da da başarıyla kullanılıyor. Dutuf ayı

Balıkların doğada yeterli yiyecek bulunmadıkları yıllarda insan yerleşim yerlerine yaklaşma sorununun belirgin şekilde arttığını belirtti. Bu nedenle örneğin 2023 ve 2025 yıllarında yabani meyve kıtlığı yerleşim yerlerinin çevresinde yiyecek arayan ayı vakalarının artmasına yol açmıştır. Sıcak kışlar hayvanların davranışlarını değiştirebilir. Aç kalan hayvanların gıda atıklarına kolay erişimine de yerleşim yerlerine inme sıklığının artmasına da yol açar. Rodoplarda ayıların yerleşim yerlere ve köylere en çok akın ettiği bölgeler arasında Banite Belediyesi ve Similan çevresi de yer almaktadır. Uzmana göre dağ köylerinin terk edilmesi önemli bir etkendir. Eski otlaklar ve tarım alanları giderek yoğun ormanlık alanlarına dönüştü ve geriye kalan meyve ağaçları ayılar için ek besin kaynağı oluşturdu. Borino'da alınacak teknik önlemlerin yanı sıra öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri de düzenlenecek. Alexander Dutsov, amacın ayılarına dağdan kovulması değil, insan gıdasına alışmalarını önlemek olduğunu vurguladı. Sevgili dinleyiciler, ayıların doğada pek çok görevi vardır. Yedikleri meyvelerin tohumlarını dışkılarıyla farklı yerlere yayarlar ve bitki örtüsünün doğal olarak yenilenmesine yardımcı olurlar. Ayrıca ölü hayvanlarla beslenerek bir nevi temizlik işlevi de yerine getirirler. Dolayısıyla ekosistem için önemli canlılardır ayılar. Beslenme, üreme ve in bulma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için geniş yaşam doğal alanlarına ihtiyaç duyan bu tür olarak aynı zamanda dağ ekosisteminin durumuna ilişkin bir gösterge niteliğindedir. Bulgaristan'daki kahverengi ayıların kesin sayısı henüz belirlenmemiştir değerli dinleyiciler. Resmi tahminler yaklaşık 400 ila 500 hayvana işaret ederken, avcılık ve ormancılık çevrelerinden yetkililere göre bu sayı 1300'ü de aşabilir. Geçen yıl yaklaşık 4000 numune toplanan genetik izleme çalışmasının daha kesin bilgiler vermesi bekleniyor. Bu numunelerin analizi sadece ayıların sayısını değil, aynı zamanda cinsiyetlerini, akrabalık bağlarını ve genetik durumlarını da ortaya koyacaktır. Proje, WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve yerel yönetimlerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

0: Sevgili dinleyiciler, Rodopların güzel köyü İncisi Borino'ya gittik ve bu güzel türküyle Kitam da Zamanı, Kızılcıklar tam bugünlerde oluyor ve gerçekten bu türküyü de arkadaşım Christina bulup programımıza taşıdığı için kendisine teşekkür ederim. Belki isimlerini de belirtmemiz gerekiyor. Solistler Duygu Patova ve Çağrı Ulamış. Aynı zamanda Borino Folklor Grubu ve Gövren Erkek Folklor Grubu da onlara eşlik etti. Sevgili dinleyiciler, yolunuz Rodoplardan geçerse muhakkak Borino'ya uğrayın deriz. Yani oraları gidip görüp ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Ülkemizin güzel bölgelerinden, güzel köşelerinden bir tanesidir. Buradan güzel Borino'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz dedikten sonra yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler ve saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Her zaman olduğu gibi bize ulaşabileceğiniz yolları ve yöntemleri de buradan belirtiyoruz. Önce Benere 13. stüdyomuzun telefonlarını açıklıyorum. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. takiş@benere.bg elektronik postamız da mevcut. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler, Facebook üzerinden, ki biliyorum birçok dinleyicimiz ve dostumuz Facebook üzerinden iletişim sağlıyor. Facebook üzerinde birçok zaman geçiriyor Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ve ayrıca da Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, dün canlı yayınımızın sonunda gelen bazı mesajlar yayınımızın akışına yetişemedi. Ben bugün aktarmak istiyorum. Melat Ferhat bizim devamlı dinleyicimiz. İyi günler dilerim Allah'tan Bulgaristan Radyosu yöneticileri demiş. 1000 puan cümlenize teşekkür ederiz. Tren dolusu selamlarımı yolluyorum cümlenize.

0: Ses Vizdelina'dan devamlı dinleyiciniz diye yazmış Melat Ferhat. Bizler de kendisine teşekkür ederiz. Ses Vizdelina'da şu anda bizi dinleyen Melat Hanım'ın dışında diğer dinleyicilerimize de selam olsun diyoruz. Yılmaz Balaban dün yazmıştı. Misafirlerim var Ofça Kupel'den diye yazmış. Güzel bir türkü isterim onlar için. Ofça Kupel'den gelip de yani Sofya'nın bu güzel semtinden Çereşe'ye giden olur da bir selamlama yaparız tabii ki Yılmaz Bey. Selamlar Burgaz bölgesinden demiş. Bir gün gecikmeyle efendim buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ayşe Rıfat'ın da mesajı geç geldi ama telefonumuz varmış. İşaret etti arkadaşlar. Alo buyurun.
1: Ben Selestin Hanım'la Borç Köyü'ndenim.
0: Evet.
1: Selime Balaban.
0: Buyurun.
1: Sizlerde bir isteğim var. Oğlum Nuray Balaban Brüksel'de yaşıyor. Onun yarın doğum günü var. Onun doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, mutluluk diliyorum. Ve Germanya'da torunum Anissa'nın 8. yaş gününü kutluyorum. Okulunda başarılar diliyorum. Ve küçük 14 aylık torunum Atilla'ya da ve kızım Nargis'e, damadım Selim'e çok çok selam ediyorum.
0: Tamam Selime Hanım, iletiyoruz. Bütün gurbetçilerimize selam olsun o Korş Köyü'nden diyoruz.
1: Sağ olun, size de iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ettik Selime Hanım'a. Selime Balaban da bize o Korş Köyü'nden bağlandı. Umarız efendim bütün selamlarımız sıcak, sımsıcak, hasret dolu selamlarımız adreslerine sevdiğimiz kişilere ulaşır diyoruz. Ayşe Rufat'ın, Rıfat daha doğrusu profilinden gelen mesaj okumaya devam ediyorum. Selam Sofya Radyosu, ben Ayşe Şumen kasabasından. Bugün eşimin doğum günü var, onu selamlıyorum. Adı Rıfat Ahmet. Sıradaki şarkı ona gelsin. İyi günler, iyi yayınlar dilerim diye yazmış. Bizler de Rıfat Bey'in dünkü doğum gününü kutluyoruz. Umarız bugün de radyolarımızın başındasınız. Ayşe Hanım ve Rıfat Bey, nice güzel yaşlarınız, nice güzel mutluluk beraberliğiniz olsun diyerek ilk türkümüzü dinletiyoruz. Efendim ilk türkümüzü dinletiyoruz. Hasan Rodoplu, Kadifeli Yorgan desin.

Gelen mesajlarla devam ediyoruz. Kıymet Barış her zaman olduğu gibi sabah çok erken saatlerde bize mesajını yazmış. Herhalde böyle yoğun çalışmalar var. Erken kalkan erken yol alır demiş atalarımız. Kıymet Barış, umarız bizi bu saatte de dinliyorsunuz. İş başında veya evde nerede olursanız olun. Çünkü mesajınız çok kıymetli bir kişiye gidecek. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'da Kıymet, benim Dolet köyünden Lütfiye teyzemin, teyzemin daha doğrusu, bizim tarafta teyze denir, teyze denmez, teyzemin torunu Seçil'in doğum günü var. Onu selamlıyorum. Eşi Cengiz, oğlu Umut, kendisine sağlık uzun ömür diliyoruz. Nice seneleri olsun. Seçil ve bütün aileyi selamlayın diye yazmış Kıymet Barış. Tabii ki Yarabitsa'dan Dolet köyüne selamları gönderirken güzel türkümüze de yer vereceğiz bizler efendim. Diğer mesajımız Sadiye Oscar'dan gelmiş. Selamlayan Sadiye, Gulam Ugradişte'den Emin babamın doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum demiş. Buradan Emin babanın doğum gününü bizler de kutluyoruz ve mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Eylen Tunçer'in selam mesajında sıra. Merhabalar, radyomuzun güzel ablaları sağlıklı ve iyi günleriniz olsun. Ben Pravda köyünden Eylen. Bugün aile dostlarımız Sezgin ve Aygül'ün kızının doğum günü var. Ben de Sezay ablama doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Sağlıklı ve nice nice uzun yılların olsun. Ben de sana sevgi ve saygılarımla candan yürekten sıradaki bir türküyle selamlıyorum. Kutlamaya katılanlar eşi Göksel, anası Aygül, babası Sezgin, kız kardeşi İpek, eşi Ekrem, annesi Aliye ve uzak dedesi Nazif. Bütün aileyi Sezay ablama iyi doğdun. İyi ki doğdun güzel kızım, seni çok seviyoruz. Hoşça kalın, bütün sunucuları da seviyorum demiş. Bizler de Eylen'e buradan sımsıcak selamlarımızı ve güzel tatil dileklerimizi de iletmiş bulunuyoruz. M.İ. profilinden gelen bir mesaj var sırada. Merhaba, bugün dedemin doğum gününü kutlamak istiyorum. Adı Muharrem. Sredorek köyünde yaşıyor ve annemin adı Ayşe. Çok sağlık, mutluluk diliyorum onlara. Sıradaki türküyle selam olsun. Onlara Nefise ablama da çok çok selamlar. O da Kamber Mahallesi'nde oturuyor ve hayvan çiftliği var. Çok selamlar. Benim adım da Muharrem. Dedemin adı diye yazmış genç dostumuz. Evet, buradan hem dede Muharrem'i hem de genç delikanlı Muharrem'i selamlıyoruz. Tabii ki Ayşe anneyi de unutmuyoruz. Sredorek köyüne de selamlarımızı iletiyoruz. Elimde bir mektup var. Sabah postaneden, daha doğrusu posta bölümünde çalışan arkadaşlarımız bize verdi mektubu. Hemen bakıyorum. Bulgarca yazılan bir mektup. Merhabalar Sofya Radyosu. Adım Kadriye Halit Mustafa. Silistra'nın Oven köyünden, Dolu Belediyesi'ne bağlı Oven köyünden. Çok geç kaldım ama yine de beni doğum günüm nedeniyle selamlamanızı rica ediyorum. 4 Ağustos'ta doğum günüm vardı. Ben herkesi ve özellikle kız kardeşim Anife'yi, kendisi Türkiye'de oturuyor ve kızı Pakize'yi ve Vesile'yi selamlamanızı rica ediyorum. Sizin seçtiğiniz bir türküyle olsun. Sevgilerimle teşekkür ederim. Kadriye diye yazmış değerli dinleyicimiz ve mektubu da bu şekilde okumuş olduk sevgili dinleyiciler. Oven köyüne ve Türkiye'de oturan, bizi dinleyen herkese de selamlarımızı gönderiyoruz. Devam ediyorum mesajları okumaya.

iletiyoruz. Devam ediyorum. Diğer mesaja da bakıyorum. Dilek Fevzi bize sabah yazmış. Merhabalar sevgili radyo çalışanları. Sizlerin aracılığınızla Kaolinoğlu'dan Çeşmeci Fahreddin ve Ayşe anneannemi selamlıyorum. Onları çok seviyoruz. İyi yayınlar diye yazmış Dilek Fevzi. Bizler de Dilek Fevzi'nin Kaolinoğlu'dan Çeşmeci Fahreddin ve Ayşe anneanneyi selamlıyoruz ve sıradaki güzel türkümüzü onlara armağan ediyoruz. Cemil Şaban söylesin. Sevdiğim Ceylan'ın gözleri kara.

0: Sevgili dinleyiciler, gerek Facebook gerek telefonlar sayesinde sizden gelen mesajları ve yorumları beklerken daha önce gelen mesajlara göz atmaya devam ediyoruz. Taner Bakiyev bize yazmış dün. Selamlar, bugün damadım Rıfat'ın doğum günü sebebiyle onu selamlamak istiyorum. Ben kayınvalidesiyim Selus Dravets'ten. Zannedersem biraz önce Ayşe Rıfat Hanım'ın okuduğum mesajda aynı Rıfat Bey olabilir mi acaba? Obştina Samuel diye yazmış. Ben de buradan kayınvalidenin ismini yazdım, sordum. Lütfiye olduğunu belirtmiş Taner Bakiyev. Bizler de damat Rıfat'ın doğum gününü bir kez daha kutluyoruz. Aynı damatsa iki defa kutluyoruz. Başka bir damatsa bize selamımız olsun dedik ve hemen telefonumuzu alıyoruz. Alo, hoş geldiniz. Alo, buyurun.
1: Merhaba Şevki Hanım.
0: Merhaba.
1: Ben

0: Hazret Kazası Diyarbakır Köyü'nden Yusuf Zengin.
1: Buyurun Yusuf Zengin Bey.
0: Benim küçük torunumun bugün doğum günü var. Onu selamlamayı isteriz. Ben dedesi Yusuf, annesi Kadriye, ona hayatında sağ sağlamlık işinde başarılar.
1: Hadi bir ismini de alalım Yusuf Bey.
0: Elmira.
1: Elmira.
0: Elmira.
1: Evet, kaç yaşında oluyor kızımız?
0: Küçük daha. 30 yaşında bir değil.
1: 30 yaşında, tamam.
0: Evet.
1: Nerede oturuyor Yusuf Bey?
0: Kendisi Demko'da oturuyor ama Razgat'ta güzellik merkezi var. Oraya akşam sabah gidip geliyor.
1: Siz yakın zaten Demko oraya.
0: Evet. Sabah gidiyor, akşam dönüyor.
1: Ne güzel, ne güzel Yusuf Bey. Buradan Elmira'mızın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Yolunun açık, bahtının açık olmasını diliyoruz. Tabii ki en mutlular arasında babaannesi zannedersem Kadriye.
0: Evet, babanız Kadriye, ben Yusuf dedesi.
1: Evet, tamam, tamam.
0: Çok seviyoruz onu.
1: Tabii ki gençlerimizin böyle geleceğini hep parlak olmasını istiyoruz. Hep böyle güzel güzel adımlarla ilerlemelerini bizler de şahit olmak istiyoruz Yusuf Bey. Tabii ki sevmeniz ve gurur duymanız çok normaldir. Bizler de kutluyoruz Elmira'nın doğum gününü.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Başka söyleyecek sözünüz var mı?
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ettik.
0: İyi günler size.
1: Sağ olun, sağ olun Yusuf Bey. Çok güzel bir türkümüz var şimdi Elmira'mız için. Denkova'dan olup Razgrad'da çalışan Elmira için dedesi Yusuf ve babaannesi Kadriye adına selamladık. Ve Kadir İlyas özel Elmira için söyleyecek. Yanağım gül ayılı.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi sırada Mehmet Ömer'in mesajı Rodoplar'dan geliyor. Acaba Rodoplar'dan neden telefon yok, mektup yok, mesaj yok derken anlamını da Mehmet Ömer yazmış zaten. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Mehmet Ömer. Koşu kavak demiş, yani Krumovgrad'ın Hrastovo'dan yazıyorum. Bizim buralarda tütün kırımı sona ermiş durumda. Tüm tütüncülere veya tüm çiftçi ve tarım çalışanlarına gelsin sıradaki türkünüz ve tüm çiftçi ve tarım çalışanlarına, ayrıca Sofya Radyosu çalışanlarına da gelsin diye yazmış. Bizler de teşekkür ederiz ve kolaylıklar diliyoruz. Artık kırdığınız tütünlerin kalitesini en iyi şekilde yakalayıp tutup en iyi şekilde satmanızı da diliyoruz. Çünkü tütünü kırmak, muhafaza etmek, dizmek değildir sadece Mehmet Ömer. Ancak önemli olan hangi fiyattan nasıl satacağınız, değil mi? O günleri de bize aktarın, bizimle paylaşın efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Bence sizin tarafta biraz erken bitmiş tütün, acaba neden diye merak ediyorum. Çünkü Kuzeydoğu'da zannedersem hala tütün kırımı devam ediyor. Ama malum sizin şark tütününüz çok kaliteli ve rengi tam oluyor. Kuzeydoğu'da ise bu 2 metrelik tütünlerin kırımı, bitimi son bulmuyor diyorum. Şimdi tütünden bahsetmişken sevgili dinleyiciler, Haftayı Uğurlarken programında pazar akşamı bizler yine tekrar lavanta hasadını anlatacağız. Bir zamanlar Bulgaristan lavanta yağ üretimi açısından dünyada lider konumundaydı. Bunu da hatırlatıp hem de lavantanın faydalarını sıralayacak Bedri Halis. Haftayı Uğurlarken programını da sakın kaçırmayın dedikten sonra Fatma Mehmet'in mesajı şu anda geldi. Burgas'ın Bilka köyünden, Rodoplar'dan Sofya'ya doğru ilerlerken bir de Bilka köyüne uğruyoruz. Şu anda bugünlerde Burgaz gündemde, biliyorsunuz. Eurovision yarışması Burgas'ta olacak ve neredeyse çok fazla turistin akın etmesi bekleniyor. Fatma Mehmet'in mesajında şöyle deniyor. Selam Sayın Sofya Radyosu, bugün kızlarımı, damatlarımı selamlıyorum. Büyük kızım Habibe, eşi Nazif ve kızları Sinem, küçük kızım Emine, eşi Hasan, onları oğulları Emir ve İsmail. Sıradaki türkü onlara gelsin. Ben annesi Fatma demiş. Selamlıyoruz bütün kızlarınızı, tabii ki çok değerli damatları ve o kokuları hep burnunuzda tüteyen torunlarınızı Fatma Hanım. Hadi Vasfiye Şaban sizin için söylesin. En tarisi Akyarim.

0: Evet, son telefonumuzu da alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler olsun.
0: İyi günler.
1: Ben Zorniva'dan haber edeyim, Nasir teyze. Benim bir kızım vardı, 12 yaşına girdi de onu da selamlayalım dedim bir türküyle.
0: Tamam.
1: O kadar çektik.
0: Tamam, isminizi alalım. İsmini alalım kız.
1: Oldu da. İsmi İpek.
0: İpek. Tamam ya. Efendim. Tamam, teşekkür ederiz. İpek'i selamlıyoruz. Zaten sayılı dakikalarımız kaldı ve son türkümüzü Zarnevo köyünden İpek için gelsin diyerek huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Devamla günün getirdikleri programı yayına girecek. Ardından bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Hepinize güzel ve yararlı dakikalar diliyoruz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bulgaristan, Rus İl-76 TD uçağının toprakları üzerinden uçmasına izin verdi. Savunma Bakanı, ulusal güvenliğe yönelik doğrudan bir tehdit bulunmamaktadır açıklamasında bulundu. Başbakan Rumen Radev, bu yaz kasıtlı olarak yakılan yangın sayısı çok daha az ifadelerini kullandı. Ve Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlıklar başladı. Hava durumuna gelince yarın sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Şimdi haberler. BGNES'in aktardığı üzere Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir İl-76 TD uçağı dün gece Bulgaristan hava sahasından geçerek Sırbistan'ın Niş kentine iniş yaptı. Bu tip uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede de dahil olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılabilir. Dışişleri Bakanlığı'na atıfta bulunan Nova TV, uçuşun Sırbistan'daki yangınlar nedeniyle ülkeden gelen bir nota ile yapılan talep üzerine insani yardım amacıyla gerçekleştirilmiştir. Meclis Savunma Komisyonu üyesi Hristo Gacev, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Rus hükümetine ait bir uçak Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a doğru uçtu. Muhtemel hedef yıllardır Balkanlardaki Rus İstihbarat Teşkilatı'nın karargahı olduğu söylenen Niş'teki Rus-Sırp merkezidir. Bu Avrupa Birliği yaptırımlarının ihlali olup Rus uçaklarının Avrupa Birliği toprakları üzerinde uçması, kalkış yapması veya iniş yapması yasaktır. Tabii ki Sofya'daki Dışişleri Bakanı açıkça izin vermediği sürece. Hangi nedenlerle olduğu çok ilginç ifadelerine

yer verdi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sırbistan Cumhuriyeti'nde orman yangınlarının Bulgaristan sınırına yakın bölgelere yayılmaya devam ettiği ve sınır ötesi bölgeleri tehdit ettiği bir dönemde felaketi yönetmek için uluslararası işbirliği özel bir önem kazanmaktadır dendi. Bu durum Bulgar kurumlarının gerekli izinleri verdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bulgaristan, Sofya ve diğer bazı şehirlerinin duman altında kalmasından sonra yangını söndürmek için Sırbistan'a yardım teklifinde bulunmuştu. İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan ve İran güçlerinin Güneydoğu Avrupa'daki Amerikan varlıklarına, örneğin Amerikan uçaklarına yakıt ikmali için Bezmer hava üssünün kullanımına onay veren Bulgaristan'a saldırma olasılıklarını değerlendirdiğini iddia eden habere ilişkin açıklamada bulunan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ulusal güvenliğe yönelik doğrudan bir tehdit bulunmamaktadır dedi. Askeri istihbarat servisinden Amerikan uçaklarının konuşlandırıldığı bölgelere veya Bulgaristan topraklarındaki diğer bölgelere yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığına dair güvence içeren bir belge aldığını açıklayan bakan, durumu oldukça iyi takip ediyoruz. Müttefik servislerden de bilgi alıyoruz ve şu anda ülkemiz için gerçekten böyle bir tehdit olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bu arada bir NATO sözcüsü ittifakın her türlü tehdide yanıt vermeye hazır olduğunu ve üyelerini korumak için gerekli her şeyi yapacağını söyledi. Yunan haber ajansı ANA MPA'nın BTA için aktardığı haberinde Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı,

Bulgaristan'ın hava ve balistik savunmasını güçlendirmek amacıyla Patriot sisteminin konuşlandırılmasına yönelik yardım sağlama olasılığını değerlendirmektedir. Bu yardım, hükümet bünyesindeki Milli Güvenlik Konseyi'nin talebi ve onayına bağlıdır ifadelerine yer verildi. Düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında açıklamada bulunan Başbakan Rumen Radev, uzun yıllardan sonra ilk kez yangınlarla mücadele için hazırda bekleyen 5 helikopterimiz ve mürettebatımız var. Ayrıca gerekirse daha fazla müdahale için konuşlandırılacak bir Spartan uçağımız da mevcut dedi. Bu yıl kasıtlı ve ihmal sonucu çıkan yangınların sayısının çok daha azaldığını sözlerine devam eden Başbakan, bu toplumumuzun doğayı ve mülkiyeti koruma görevine giderek daha fazla önem verdiği anlamına geldiğini öne sürdü. Rekor seviyedeki sıcaklıklara ve uzun süren kuraklığa rağmen Bulgaristan'da şu ana kadar yıkıcı yangınlar yaşanmadı, diyen Rumen Radev, ayrıca yıllar içinde yaşanan ciddi gecikmeyi gidermek amacıyla Ulusal Çocuk Hastanesi inşaatı için Bakanlıklar Arası Koordinasyon Konseyi'nin kurulması kararının alınacağını da açıkladı. Başbakan, Temmuz ayı sonunda çocuk hastanesinin ulusal önceliğe sahip olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede inşa edileceğinin altını çizdi. Bakanlar Kurulu toplantısında hükümet 25 Ekim 2026 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimlerinin hazırlanması ve yürütülmesi kararını kabul etti. İnovasyon Bakanı seçimlerin organizasyonel ve teknik hazırlıklarından sorumlu olacak. İçişleri Bakanı ise İçişleri Bakanlığı'nın yetki alanına giren faaliyetlerin uygulanmasını organize edecek. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı ise seçim listelerinin hazırlanması ve yayınlanmasıyla ilgili faaliyetleri koordine edecektir. Dışişleri Bakanı seçimlerin yurt dışında hazırlanması ve yürütülmesini organize edecek. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde 25 Ekim 2026'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Yardımcılığı seçimlerinin uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesi için davetiyeler gönderdi. Söz konusu adım, adil, özgür ve demokratik seçimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla seçim kanunu kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde yapılıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'ne, Parlamenter Meclisi'ne, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi'ne davetler gönderilmiştir. Söz konusu kuruluşlar teklifi kabul ederse eğer, Dışişleri Bakanlığı yaklaşan seçimler için temsilcilerinin uluslararası gözlemci olarak kaydedilmesi amacıyla Merkez Seçim Komisyonu'na başvuruda bulunacak. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kalotina sınır kapısında ve Kapitan Andreevu sınır kapısında araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 195 yangın ihbarı alındı ve toplam 146 yangın söndürüldü. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Çıkan 25 yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiyeciler ve gönüllüler Tlaçene ve Gabere köyleri arasındaki arazide çıkan ve yaklaşık 8 bin dönümlük orman ve kuru otun yok olmasına neden olan yangınla 30 saatten fazla mücadele etti. Krumovo hava üssünden Cougar askeri helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Hava durumu. Bu gece hava açık ve neredeyse sakin geçecek. Yarın ülke genelinde yine güneşli ve aşırı sıcak hava etkili olacak. Doğu güneydoğudan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek

0: Hava sıcaklığı 34 ile 39, Sofya'da ise yaklaşık 35 derece olacak. Dağlarda güneşli hava hakim olacak. Doğu kuzeydoğudan orta şiddette rüzgar esecek. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 29, 2000 metrelerde ise 22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde de güneşli ve sıcak hava hakim olurken doğu güneydoğudan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. Hava sıcaklığı 27 ile 30, deniz sıcaklığı ise 24-25 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Danayıl Delef'le birlikte çalışıyoruz. Ve sırada Bedri Halis'in sunduğu güzel bir röportajımız var.

Sevgili dinleyiciler, Aslım Tuk, Ben Buradayım projesine katılan yaşlı bayanlar, Bulgar halk dansları ve Latino ile balo dansları derslerine katılırken, bir yandan hareket etmenin sağlığa olan olumlu etkilerinden faydalanıyor, diğer yandan ise sanata temas etmenin ve diğer insanlarla iletişim kurmanın tadını çıkarıyorlar. Sofya'da koreograf Nadejda Diceva'nın fikri üzerine hayata geçirilen proje kapsamında yaşlı insanlara ücretsiz dans ve fiziksel aktivite dersleri veriliyor. Proje katılımcıları radyomuza konuşurken dans etmenin kendilerine mutluluk verdiğini, özgüven kazandırdığını ve dışlanmışlık hissini azalttığını söyledi. Şeker hastalığı, osteoporoz ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunmalarına rağmen gerek fiziksel performansının iyileştiğini paylaşan proje katılımcılarıyla Benere Hristobotev programından Svetlana Volkova'nın röportajını dikkatinize sunuyoruz.

0: Bulgar Halk Dansları grubu katılımcıları doya doya eğlendikten sonra duygu ve düşüncelerini paylaştılar.
1: Казвам се Стефка Гюзелева, на 85 години съм и съм от първите, които започнаха тук в групата.
0: Адам Стефка Гюзелева, yaşım 85. Projeye bundan 3 yıl önce ilk katılanlardan biriyim. Buraya gelmekten büyük zevk alıyorum. Mesleğim ebedir. Engelli değilim ama bir engelliler kulübü üyesiyim. Nadejda kulübümüze gelerek Avrupa Birliği programları kapsamında uygulanan bu projeyi anlatınca kulüp üyelerinden 5 bayan katılmak istedik diyen Stefka, antrenmanlara katılamadığı zaman arkadaşlarını da özlediğini paylaştı.
1: Много ми липсва и компанията, защото са много приятни жени. След това отиваме на кафе, на групички, някъде театър, нещо, организират билети.
0: Çok hoş bayanlardır. Hep birlikte gruplar halinde kahve içmeye veya tiyatro seyretmeye gideriz. Sosyal hayatımız oluyor. Yine ilk katılımcılardan biri olan Ivanka Stoichkovska ise şunları paylaştı.
2: Именно с тая цел ние сме тук, за да не сме самички, да не се затваряме в себе си, да общуваме с другите хора.
0: Yalnızlık çekmemek, içlerimize kapanmamak ve başka insanlarla iletişim içinde olmak, en az bir saatliğine mutlu olmak için buradayız dedi. Emekli üniversite öğretim üyesi olan Stilyana Ruseva radyomuza konuşurken proje nasıl katıldığını anlattı.
1: На 69-я си рожден ден гледах телевизионно предаване и изведнъж видях Надя Дичева, която каза: "Ами ние правим един проект за възрастните".
0: 69. doğum günümde televizyon izlerken yaşlılara yönelik olan bu projeyi anlatan Nadia Dicheva'yı gördüm. Büyük annemin nasıl hüzün içinde yaşlandığını izlerken Bulgaristan'daki yaşlıların da keyif ve neşe verici aktivitelere muhtaç olduklarını düşündüm demiştim. Hemen ertesi günü buraya gelerek halk dansları grubuna katıldım. Son derece memnunum çünkü buradaki enerjiyi ne televizyon seyrederken ne de online jimnastiklerden alamam. Yogaya, yüzmeye de gidiyorum. Bir ara bütün dans gruplarına haftada 2 gün katılıyordum. Rıçenitse oynadıktan sonra Latino ve Balo dansları derslerine de katılıp saat 13.30'da eve zar zor geliyordum. Buradan aldığım hayat sevinci hafta boyunca devam ediyor. Yaşama isteği ve neşemiz bir araya gelince kat kat artıyor. Fiziksel veya ruhsal performansımız pek iyi olmadığı zaman bile buraya gelip tüm problemlerimizi unutuyoruz.
2: Аз съм Тодорка Стоянова, също на 85 години съм.

hazırdım ama kırık kolumu tekrar hareket ettirmek için ne çok egzersiz yapmam gerektiğini hatırlayınca kırık bir kol eski haline gelebiliyorsa kırık olmayan uzuvların da hareket edebileceğini düşünerek devam ettim. Gençken halk oyunlarına gitmedim ama horon kişiyi içine çekiyor, insan ritmini kolaylıkla yakalayabiliyor, sosyal temas kurma imkanına sahip olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Aksi

0: Bulgar Halk Oyunları öğretmeni Desislava Krumova ise bu yaş grubundan insanlarla çalışmanın verdiği heyecandan söz etti.
1: Бях работила с абсолютно всички други възрасти, но от 65 години нагоре не съм тези хора доставят ми удоволствие.
0: Diğer her yaştan insanlarla çalışmıştım. Fakat 65 yaş üstü olanlarla çalışmamıştım. Bu bayanlarla bir araya gelmekten, konuşmaktan, dans etmekten büyük memnuniyet alıyorum. Hepimiz bir aile gibi olduk. Onlar da son derece isteklidir. Ben onlara dans etmeyi, hareket etmeyi öğretirken onlar bana hayata dair çok büyük örnek oluyorlar. Benim öğrettiklerimin 3 katını bana kazandırıyorlar. Onları tanıdığım için gerçekten çok mutluyum dedi.

0: kadınlara Latino dansları öğreten Mihaela Pavlova şöyle konuştu.
1: Абсолютно всичко правят, абсолютно всичко им се получава и няма разлика. Няма разлика дали ще работя с една детска
0: група. Her şey, ama her şeyi yapabiliyorlar. Fark yok. Çocuk grubuyla mı, büyükler grubuyla mı, yoksa 60 yaş üzerindeki yaşlı grubuyla mı çalıştığım fark etmez. Gereken tek şey kendilerine güvenmeleridir. En sevdikleri dans tangodur. Cha-cha, rumba ve jive gibi Latin Amerika danslarından da hoşlanıyorlar dedi. Mihaela geçen yılki Noel partisi için paso doble ve tango arasında koreografi yaptıklarını, göz kamaştırıcı kıyafetler giyip ellerinde yelpazeler tutan ve saçlarına gül çiçekleri takan kadınların tebdili kıyafet ettikten sonra kendilerini çok farklı hissettiklerini anlattı ve önümüzdeki Noel için de parti hazırlıklarına başladıklarını paylaştı. Latino ve balo dansları sınıfına katılan bayanlardan Zoya Brancheva 80 yaşında olduğunu ve projeye 2 yıldır katıldığını belirterek diğer katılımcılardan farklı olarak kendini bildi bileli dans ettiğini söyledi.
2: Prvo sam igrala balet, posle sam igrala gimnastik i sportna i hudorstvena, posle sam pluvala, posle pak sam igrala balet i...
0: Önce bale yaptım, sonra artistik ve ritmik jimnastik yaptım. Yüzmeye gittim, yine bale yaptım. Sonra ise 40 yıl boyunca hiçbir şey yapmadım dedi. Zoya, hareket etmenin verdiği mutluluğa, müziğin verdiği coşku da eklenince dans ederken duyduğu keyfin zirveye ulaştığını ve haftada 2 kere dansa gitmenin yetersiz kaldığını ifade etti. 72 yaşında olan Irena Mildova, dans derslerinin programının katılımcı yaşına göre düşünüldüğüne dikkat çekti.
3: Така са направени програмите, че отговарят на нашата възраст, по-скоро на физическото ни състояние на тази възраст.
0: Programlar yaşımıza, yani fiziksel performansımıza uygun şekilde hazırlanmıştır. Danslar yoğun ve hoş olmakla birlikte bizi fazlasıyla yormuyor. Çok iyi hareket ediyoruz. Sonrasında kendimi son derece zinde ve enerji dolu hissediyorum. İstisnasız olarak bütün danslardan hoşlanıyorum dedi. 68 yaşında olan Milena Paunova ise hareket etmenin dışında sosyal temaslarında son derece önemli olduğunun altını çizdi.
4: Това е една липсваща част в нашето общество, тъй като то все повече се затваря и все повече изхвърля.
0: Toplumumuzda eksik kalan bir şeydir. Gittikçe daha kapalı hale gelen toplum, biraz farklı olanları, imkanları zamanla azalmaya başlayanları dışlıyor. Dolayısıyla burada hem diğer insanlara hem de sanata temas etme fırsatını bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum dedi. Şimdilik sadece başkentte uygulanan Ben Buradayım projesine 240'tan çok kişi katılmış bulunuyor. Proje ekibi inisiyatifin önce Sofya'nın diğer yerlerine sonra ise ülkenin farklı noktalarına yayılmasını hedef belirlemiştir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, dün canlı yayınımızın sonunda gelen bazı mesajlar yayınımızın akışına yetişemedi. Ben bugün aktarmak istiyorum. Melat Ferhat bizim devamlı dinleyicimiz. İyi günler dilerim Allah'tan Bulgaristan Radyosu yöneticileri demiş. 1000 puan cümlenize teşekkür ederiz. Tren dolusu selamlarımı yolluyorum cümlenize. Svizdelina'dan devamlı dinleyiciniz diye yazmış Melat Ferhat. Bizler de kendisine teşekkür ederiz ve Svizdelina da şu anda bizi dinleyen Melat Hanım'ın dışında diğer dinleyicilerimize de selam olsun diyoruz. Yılmaz Balaban dün yazmıştı. Misafirlerim var Ofçakupel'den diye yazmış. Güzel bir türkü isterim onlar için. Ofçakupel'den gelip de yani Sofya'nın bu güzel semtinden Çereşe'ye giden olur da bir selamlama yaparız tabii ki Yılmaz Bey. Selamlar Burgaz bölgesinden demiş. Bir gün gecikmeyle efendim buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ayşe Rıfat'ın da mesajı geç geldi ama telefonumuz varmış. İşaret etti arkadaşlar. Alo buyurun.
2: Ben Selestin Hanım'la Borçköy'ndenim.
1: Evet.
2: Selime Balaban.
1: Buyurun.
2: Sizlerde bir isteğim var. Oğlum Nuray Balaban Brüksel'de yaşıyor. Onun yarın doğum günü var. Onun doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, mutluluk diliyorum. Ve Germanya'da torunum Anissa'nın 8. yaş gününü kutluyorum. Okulunda başarılar diliyorum. Ve küçük 14 aylık torunum Atilla'ya da ve kızım Nargis'e, damadım Selim'e çok çok selam ediyorum.
1: Tamam Selime Hanım, iletiyoruz. Bütün gurbetçilerimize selam olsun Okorş Köyü'nden diyoruz.
2: Sağ olun, size de iyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ettik Selime Hanım'a. Selime Balaban da bize Okorş Köyü'nden bağlandı. Umarız efendim bütün selamlarımız sıcak, sımsıcak, hasret dolu selamlarımız adreslerine sevdiğimiz kişilere ulaşır diyoruz.

Ayşe Rıfat'ın, Rıfat daha doğrusu, profilinden gelen mesajı okumaya devam ediyorum. Selam Sofya Radyosu, ben Ayşe, Şumen kasabasından. Bugün eşimin doğum günü var, onu selamlıyorum. Adı Rıfat Ahmet, sıradaki şarkı ona gelsin. İyi günler, iyi yayınlar dilerim diye yazmış. Bizler de Rıfat Bey'in dünkü doğum gününü kutluyoruz. Umarız bugün de radyolarımızın başındasınız Ayşe Hanım ve Rıfat Bey. Nice güzel yaşlarınız, nice güzel mutluluk beraberliğiniz olsun diyerek ilk türkümüzü dinletiyoruz efendim. İlk türkümüzü dinletiyoruz. Hasan Rodoplu, Kadifeli Yorgan desin.

Gelen mesajlarla devam ediyoruz. Kıymet Barış her zaman olduğu gibi sabah çok erken saatlerde bize mesajını yazmış. Herhalde böyle yoğun çalışmalar var. Erken kalkan erken yol alır demiş atalarımız. Kıymet Barış, umarız bizi bu saatte de dinliyorsunuz. İş başında veya evde nerede olursanız olun. Çünkü mesajınız çok kıymetli bir kişiye gidecek. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'da Kıymet, benim Dolet köyünden Lütfiye teyzemin, teyzemin daha doğrusu, bizim tarafta teyze denir, teyze denmez, teyzemin torunu Seçil'in doğum günü var. Onu selamlıyorum. Eşi Cengiz, oğlu Umut, kendisine sağlık uzun ömür diliyoruz. Nice seneleri olsun. Seçil ve bütün aileyi selamlayın diye yazmış Kıymet Barış. Tabii ki Yarabitsa'dan Dolet köyüne selamları gönderirken güzel türkümüze de yer vereceğiz bizler efendim. Diğer mesajımız Sadiye Oscar'dan gelmiş. Selam.

selamlayan Sadiye, Gulamugradişte'den Emin babamın doğum günü kutlu olsun, nice sağlıklı yaşlar diliyorum demiş. Buradan Emin babanın doğum gününü bizler de kutluyoruz ve mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Eylem Tunçer'in selam mesajında sıra. Merhabalar, radyomuzun güzel ablaları, sağlıklı ve iyi günleriniz olsun. Ben Pravda köyünden Eylen. Bugün aile dostlarımız Sezgin ve Aygül'ün kızının doğum günü var. Ben de Sezay ablama doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Sağlıklı ve nice nice uzun yılların olsun. Ben de sana sevgi ve saygılarımla candan yürekten sıradaki bir türküyle selamlıyorum. Kutlamaya katılanlar: eşi Göksel, anası Aygül, babası Sezgin, kız kardeşi İpek, eşi Ekrem, annesi Aliye ve uzak dedesi Nazif. Bütün aileyi Sezay ablama iyi doğdun, iyi ki doğdun güzel kızım, seni çok seviyoruz, hoşça kalın, bütün sunucuları da seviyorum demiş. Bizler de Eylen'e buradan sımsıcak selamlarımızı ve güzel tatil dileklerimizi de iletmiş bulunuyoruz. M.İ. profilinden gelen bir mesaj var sırada. Merhaba, bugün dedemin doğum gününü kutlamak istiyorum. Adı Muharrem, Sredorek köyünde yaşıyor ve annemin adı Ayşe. Çok sağlık, mutluluk diliyorum onlara. Sıradaki türküyle selam olsun. Onlara Nefise ablama da çok çok selamlar. O da Kamber Mahallesi'nde oturuyor ve hayvan çiftliği var. Çok selamlar, benim adım da Muharrem, dedemin adı diye yazmış genç dostumuz. Evet, buradan hem dede Muharrem'i hem de genç delikanlı Muharrem'i selamlıyoruz. Tabii ki Ayşe anneyi de unutmuyoruz. Sredorek köyüne de selamlarımızı iletiyoruz. Elimde bir mektup var. Sabah postaneden, daha doğrusu posta bölümünde çalışan arkadaşlarımız bize verdi mektubu. Hemen bakıyorum. Bulgarca yazılan bir mektup. Merhabalar Sofya Radyosu, adım Kadriye Halit Mustafa, Silistra'nın Oven köyünden, Dolu Belediyesi'ne bağlı Oven köyünden. Çok geç kaldım ama yine de beni doğum günüm nedeniyle selamlamanızı rica ediyorum. 4 Ağustos'ta doğum günüm vardı. Ben herkesi ve özellikle kız kardeşim Anife'yi, kendisi Türkiye'de oturuyor, ve kızı Pakize'yi ve Vesile'yi selamlamanızı rica ediyorum. Sizin seçtiğiniz bir türküyle olsun. Sevgilerimle, teşekkür ederim Kadriye diye yazmış değerli dinleyicimiz ve mektubu da bu şekilde okumuş olduk sevgili dinleyiciler. Oven köyüne ve Türkiye'de oturan, bizi dinleyen herkese de selamlarımızı gönderiyoruz. Devam ediyorum mesajları okumaya. Bakalım başka kimler bize yazmış. Ayhan Ahmet, günaydın, iyi yayınlar diye yazmış bu sabah saatlerinde. Bizler de günaydın ve size de iyi günler değerli Ayhan Ahmet. Sadece selam vererek geçmiş gitmiş, yani işine devam etmiş. Demek ki sabah bizi dinlemiş. Kendisine de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Devam ediyorum. Diğer mesaja da bakıyorum. Dilek Fevzi bize sabah yazmış. Merhabalar sevgili radyo çalışanları. Sizlerin aracılığınızla Kaolinoğu'dan Çeşmeci Fahreddin ve Ayşe anneannemi selamlıyorum. Onları çok seviyoruz. İyi yayınlar diye yazmış Dilek Fevzi. Bizler de Dilek Fevzi'nin, Kaolinoğu'dan Çeşmeci Fahreddin ve Ayşe anneanneyi selamlıyoruz ve sıradaki güzel türkümüzü onlara armağan ediyoruz. Cemil Şaban söylesin. Sevdiğim Ceylan'ın gözleri kara.

0: Ayşe Rıfat Hanım'ın okuduğum mesajda aynı Rıfat Bey olabilir mi acaba? Obstinat Samuel diye yazmış. Ben de buradan kayınvalidenin ismini yazdım, sordum. Lütfiye olduğunu belirtmiş Taner Bakiyev. Bizler de damat Rıfat'ın doğum gününü bir kez daha kutluyoruz. Aynı damatsa iki defa kutluyoruz. Başka bir damatsa bize selamımız olsun dedik ve hemen telefonumuzu alıyoruz. Alo, hoş geldiniz. Alo, buyurun.
1: Merhaba Şevki Hanım.
0: Merhaba.
1: Ben Razet Kazası Diyakbo Köyü'nden Yusuf Zengin.
0: Buyurun Yusuf Zengin Bey.
1: Benim küçük torunumun bugün doğum günü var. Onu selamlamayı isteriz. Ben dedesi Yusuf, annesi Kadriye. Ona hayatında sağ sağlamlık, işinde başarılar.
0: Hadi bir ismini de alalım Yusuf Bey.
1: Elmira.
0: Elmira.
1: Elmira.
0: Evet, kaç yaşında oluyor kızımız?
1: Küçük daha. 30 yaşında bitti.
0: Ha, 30 yaşında, tamam.
1: Evet.
0: Nerede oturuyor Yusuf Bey?
1: Kendisi Demko'da oturuyor ama Razgat'ta güzellik merkezler, orayı akşam sabah gidip geliyor.
0: Siz yakın zaten Demko oraya.
1: Evet. Sabah gidiyor, akşam dönüyor.
0: Ne güzel, ne güzel Yusuf Bey. Buradan Elmira'mızın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Yolunun açık, bahtının açık olmasını diliyoruz. Tabii ki en mutlular arasında babaannesi zannedersem Kadriye.
1: Evet, babanız Kadriye, ben Yusuf dedesi.
0: Evet, tamam, tamam.
1: Çok seviyoruz onu.
0: Tabii ki gençlerimizin böyle geleceğini hep parlak olmasını istiyoruz. Hep böyle güzel adımlarla ilerlemelerini bizler de şahit olmak istiyoruz Yusuf Bey. Tabii ki sevmeniz ve gurur duymanız çok normaldir. Bizler de kutluyoruz Elmira'nın doğum gününü.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Başka söyleyecek sözünüz var mı?
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ettik.
1: İyi günler size.
0: Sağ olun, sağ olun Yusuf Bey. Çok güzel bir türkümüz var şimdi Elmira'mız için. Denkova'dan olup Razgrad'da çalışan Elmira için dedesi Yusuf ve babaannesi Kadriye adına selamladık. Ve Kadir İlyas özel Elmira için söyleyecek. Yanağım gül ayılı.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi sırada Mehmet Ömer'in mesajı Rodoplar'dan geliyor. Acaba Rodoplar'dan neden telefon yok, mektup yok, mesaj yok derken anlamını da Mehmet Ömer yazmış zaten. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Mehmet Ömer. Koşu Kavak demiş, yani Krumovgrad'ın Hrastovo'dan yazıyorum. Bizim buralarda tütün kırımı sona ermiş durumda. Tüm tütüncülere veya tüm çiftçi ve tarım çalışanlarına gelsin sıradaki türkünüz ve tüm çiftçi ve tarım çalışanlarına, ayrıca Sofya Radyosu çalışanlarına da gelsin diye yazmış. Bizler de teşekkür ederiz ve kolaylıklar diliyoruz. Artık kırdığınız tütünlerin kalitesini en iyi şekilde yakalayıp tutup en iyi şekilde satmanızı da diliyoruz. Çünkü tütünü kırmak, muhafaza etmek, dizmek değildir sadece Mehmet Ömer. Ancak önemli olan hangi fiyattan nasıl satacağınız, değil mi? O günleri de bize aktarın, bizimle paylaşın efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Bence sizin tarafta biraz erken bitmiş tütün, acaba neden diye merak ediyorum. Çünkü Kuzeydoğu'da zannedersem hala tütün kırımı devam ediyor. Ama malum sizin şark tütününüz çok kaliteli ve rengi tam oluyor. Kuzeydoğu'da ise bu 2 metrelik tütünlerin kırımı bitimi son bulmuyor diyorum. Şimdi tütünden bahsetmişken sevgili dinleyiciler, Haftayı Uğurlarken programında pazar akşamı bizler yine tekrar lavanta hasadını anlatacağız. Bir zamanlar Bulgaristan lavanta yağ üretimi açısından dünyada lider konumundaydı. Bunu da hatırlatıp hem de lavantanın faydalarını sıralayacak Bedri Halis. Haftayı Uğurlarken programını da sakın kaçırmayın dedikten sonra Fatma Mehmet'in mesajı şu anda geldi. Burgas'ın Bilka köyünden, Rodoplar'dan Sofya'ya doğru ilerlerken bir de Bilka köyüne uğruyoruz. Şu anda bugünlerde Burgaz gündemde, biliyorsunuz. Eurovision yarışması Burgas'ta olacak ve neredeyse çok fazla turistin akın etmesi bekleniyor. Fatma Mehmet'in mesajında şöyle deniyor. Selam Sayın Sofya Radyosu, bugün kızlarımı, damatlarımı selamlıyorum. Büyük kızım Habibe, eşi Nazif ve kızları Sinem, küçük kızım Emine, eşi Hasan, onları oğulları Emir ve İsmail. Sıradaki türkü onlara gelsin. Ben annesi Fatma demiş. Selamlıyoruz bütün kızlarınızı, tabii ki çok değerli damatları ve o kokuları hep burnunuzda tüteyen torunlarınızı Fatma Hanım. Hadi Vasfiye Şaban sizin için söylesin. En tarisi Akyarim.

0: Evet, son telefonumuzu da alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler olsun.
0: İyi günler.
1: Ben Zorniva'dan haber edeyim, Nasir teyze. Benim bir kızım vardı, 12 yaşına girdi de onu da selamlayalım dedim bir türküyle.
0: Tamam.
1: O kadar çektik.
0: Tamam, isminizi alalım. İsmini alalım kız.
1: Oldu da. İsmi İpek.
0: İpek. Tamam ya. Efendim. Tamam, teşekkür ederiz. İpek'i selamlıyoruz. Zaten sayılı dakikalarımız kaldı ve son türkümüzü Zarnevo köyünden İpek için gelsin diyerek huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.